bintu bikomeza kugenda neza ubonaho iyi korali giye kuririmba ikorali Jesus Family yo kwishengero rya muziye